pere kuro won panga pirugun ro piru haigu monu moye anwa radio nge kun na shamu busa bi busigi yin si atare monu bu pere bu pere yeya.